Gambia ka VIP kan 15 kanonye karumbe tuzokuva na tenga tu vimba. Sita biri tano tan sita shinda mu biri sita emu hash rumba sita biri tano tan sita shinda mu biri